ay ay leza xuka behdina dilgireye ay lele sera ava hezile le bure de bure şate xabire eger te bejim bilinda çavre şa kema kevruşka digere te xaber de bajare erkişi heyle mijaro.